Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince

gramda can eriver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı.

alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

Var mı bu ne bozuk düzende? Şaştım kaldım oh. Bu ne kötü kaderle. Çektim çektim can evimden bunu.

Ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emideyim.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 22 Mayıs 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Ve hemen geçiyoruz sıcak gelişmeye değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Bu gelişmeler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ilk olarak Ankara İl Örgütü'nü genel merkeze çağırdı. Yine tüm milletvekilleri de genel merkeze çağrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı parti üyelerine genel merkezde toplanma çağrısında bulundu. Omuz omuza, tek yürek, demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi genel merkezimize davet ediyoruz ifadelerine yer verilmiş Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'ndan. Gelişmeler ardı ardına yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. olağan kurultayının mutlak butlanla sakatlandığına hükmetmesi dünya basınında da geniş yankı buldu. Borsa İstanbul günü devre keserek kapattı. Borsa İstanbul güne dün 14.012 seviyesinde başlamıştı. Gün içinde mutlak butlan kararına yönelik beklentilerin etkisiyle satış baskısı görülürken, dün akşam saat 17.30 sonrasında açıklanan kararın ardından düşüş hız kazandı. Piyasalarda siyasi belirsizliğin etkisiyle yatırımcıların satış yönlü pozisyon aldığı gözlendi. BIST 100 endeksi 13.643 seviyesine geriledi. Karar sonrası BIST 100 endeksindeki aşağı yönlü hareket devam etti. 17.40 itibariyle BIST 100 endeksi 13.643 seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı. Açıklanan kararla %6'yı aşan sert düşüş sonrası hisse senetlerinde devre kesici işlemleri devreye girerken 17.42 itibariyle endeks bazlı devre kesici sistemi devreye alındı. İşlemler geçici olarak durduruldu. Detayları ve daha fazlasını biraz sonra sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel cephesi, Özgür Özel'in açıklamaları var. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

merakla bekleniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasına ilişkin karar ve 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mutlak butlan kararı çıktı deniliyor değerli dinleyenler. Özgür Özel'in açıklamaları var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. olan kurultayını mutlak butlan gerekçesiyle iptal etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü merkez yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Yaklaşık 5 saat sürdü toplantı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kararı darbe olarak nitelendirdi. Özel karara karşı genel merkezi terk etmeyeceğini duyurdu. Halkla mücadele çağrısında bulundu. Benzer açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı tarafından, Özgür Çelik tarafından da yapılmıştı dün değerli dinleyenler. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek amacıyla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdi değerli dinleyenler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Yaptığı değerlendirmede Bahçeli, bunun için öncelikle tarafların sağduyuyla Cumhuriyet Halk Partisi ortak faydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşmeli, bazı şeylerden feragat etmeli ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, birinci sayfa haberleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayını mutlak butlan, yani yok hükmünde iptal etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü merkez yönetim kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti Özgür Özel, kararı darbe olarak nitelendirdi. Özel karara karşı genel merkezi terk etmeyeceğini duyurdu. Halka mücadele çağrısında bulunmuş değerli dinleyenler. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ilk açıklamasında "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum" ifadelerini kullanmıştı değerli dinleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası açıklaması var. Kılıçdaroğlu X hesabından bir paylaşım yaptı. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetiyle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.
1: Tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.

0: güzel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasına ilişkin aldığı mutlak butlan kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, demokratik bir karar dedi. Süreç Cumhuriyet Halk Partili delegelerin şikayetleriyle başladı. Temiz yolu açıktır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında mutlak butlan kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu Mansur Yavaş. Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alınacağı açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayına ilişkin açılan davadan mutlak butlan kararı çıkması sonrası CHP'li bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evine gelerek destek verdi. Bu milletvekilleri arasında Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da yer alıyor. Yıldız bugünden itibaren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun emrinde olma olarak yola devam edeceğiz ifadelerini kullanmış Hüseyin Yıldız, Aydın Milletvekili değerli dinleyenler. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da açıklamaları var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin mutlak butlan davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesini değerlendirdi Lütfü Savaş. Bu kararı bizim için bugün sevinç günü değil, bizim için sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum dedi. CHP'ye üye arkadaşlarımız, CHP'ye gönül veren arkadaşlarımız da bugün bir umudun yeşerdiği ve sorumlulukların arttığı gün olarak bu konuyu addetsin ve sahiplensin ifadelerini kullanmış eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş değerli dinleyenler.

Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönelik mutlak butlan kararı finansal piyasaları hareketlendirdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacağını duyurdu. Bugün toplantıda piyasalardaki son gelişmelerin, ekonomiye etkileri ve alınabilecek yeni adımların değerlendirileceği belirtilmiş. Değerli dinleyenler, yine bir sıcak gelişmeydi. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayının iptal edilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi kararının ardından CHP Genel Merkezi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde kalabalık toplandı. CHP Genel Merkezi'nde arbede yaşandı deniliyor bir başka haber başlığımızda değerli dinleyenler. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından toplanan CHP'li İstanbul Belediye Başkanları ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız ifadeleri kullanılmış değerli dinleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 25 kişinin daha tutuklandığı belirtiliyor. Bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Üniversite kapatıldı, faaliyeti sonlandı deniliyor. İzmir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı. İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 3 şüpheli daha tutuklandı deniliyor.

Devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, birinci sayfa haberleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayını mutlak butlan, yani yok hükmünde iptal etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü merkez yönetim kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti Özgür Özel, kararı darbe olarak nitelendirdi. Özel karara karşı genel merkezi terk etmeyeceğini duyurdu. Halka mücadele çağrısında bulunmuş değerli dinleyenler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiştir ifadelerini kullanmış. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var. 422 insani yardım gönüllüsünü ülkemize getirdik açıklamaları yapılmış. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez dedi Bakan Gürley. Herkes karara saygılı olmalı, karar temize açıktır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu deniliyor. İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i adli tıp kurumunda kan örneklerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı deniliyor.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararına tepki göstererek karara itirazda bulunduklarını belirtmiş değerli dinleyenler. Özgür Özel ayrıca Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız ifadelerini kullanmış. İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı deniliyor. TMSF'nin el koyduğu Can Holding'in bünyesinde yer alan ve 2025 Eylül ayından beri kayyum tarafından yönetilen, Türkiye'nin 4. vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi gazetede yayımlanan kararıyla kapatıldı denilmiş değerli dinleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı sonrası açıklamalarda bulunmuş. Bahçeli bu aşamada tek yolun uzlaşmak olduğunu belirtmiş. Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmeyerek ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da ceza verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanlığı küresel Sumut filosunda bulunan 85'i Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Finansal

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Mersin'de 317.285 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişinin tutuklandığı belirtilmiş. Hatay'da dört yolda kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 15 yaşındaki Mehmet Yelkesen hayatını kaybetti deniliyor. Trendyol Süper Lig'den bir alt lige düşen Kayseri Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri tescil etmesinin ardından FIFA ve UEFA'ya başvuruda bulunacağını açıkladı. Atama kararları resmi gazetede yayımlandı deniliyor. Kastamonu'da benzinle soba yapmak isteyen 4 kişi ölümden döndü denilmiş. Evde bulunan 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Hastaneye kaldırılmış bu kişiler. Aydın'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişinin yakalandığı belirtiliyor. İzmir'de 26 kaçak göçmen yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı denilmiş. Kocaeli Spor'da bu pazar günü yapılacak olan seçimli genel kurulda mevcut başkan Recep Turul kendi iradesiyle aday olmayacağını ve dinleneceğini belirtti. Bu bir bayrak değişimi olsun ifadelerini kullanmış. UEFA ve ulusal kulüp lisansı alan kulüpler belli oldu deniliyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde eğitime bugün ara verildiği aktarıldı. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de sele kapılarak kaybolduğu sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtilmiş. Adana'da silahlı saldırı, 1 kişi ağır yaralı deniliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 9 Süper Lig kulübüne para cezası, sahte e-imza davasında karar açıklandı. 257 sanığa hapis cezası deniliyor. Haber başlıklarımızdı. Yine Kadir İnanır'la ilgili üzücü bir haber geldi. Kan değerleri düşüyor denilmiş. Kadir İnanır'ın entübe edildiği aktarılıyor. Bir başka haberimizin detayıydı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Evet, haber başlıklarımızı aktarmayı sürdürüyoruz. Lübnan'da ölü sayısı 3000'i aştı deniliyor. Sakarya'da kan donduran vahşet denilmiş. İstinafın Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davası kararının ardından partililer CHP Genel Merkezi'ne geldi denilmiş. İlhan Polut'un açıklamaları var. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Polut, her ne kadar biz kazanmak istiyorsak da iyi oynayan kazansın, biz de bu konuda hayırlısı diyoruz. Ama kupayı çok da istediğimiz gerçek ifadelerini kullanmış. Konya Spor, Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinin bugün saat 20.45'te oynanacağını söyleyelim. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Trabzonspor'la Konya Spor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin hakemi ise Halil Umut Meler olacak değerli dinleyenler. Antalya'da yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı kim kazanacak merakla bekleniyor. Antalya'da saat 20.45'te başlayacak müsabakada dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev alacak denilmiş değerli dinleyenler. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından toplanan CHP'li İstanbul Belediye Başkanları ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız ifadeleri kullanılmış değerli dinleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 25 kişinin daha tutuklandığı belirtiliyor. Bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Üniversite kapatıldı, faaliyeti sonlandı deniliyor. İzmir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı. İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 3 şüpheli daha tutuklandı deniliyor.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Evet, bugün yurt hava nasıl olacak detayları sizlere aktaralım programımızın son bölümünde. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevrelerinde ve bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısında, Ege'nin iç kesimleriyle, kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde 2 ila 4 derece normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte. Batı ve kuzey kesimlerde rüzgarın kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Özellikle bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. 22 Mayıs 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Hafta sonu aramız olacak ve 25 Mayıs Pazartesi sabahında, Mayıs ayının artık son haftasında, bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. İyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, İsterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde M.A.'nın evinde elektrik aksamından çıkan yangın kısa sürede tüm eşyaları sardı. Ev, tandır ve ahır kullanılamaz hale gelirken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yozgat'ta vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesi amacıyla bayram tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda trafik güvenliği, asayiş ve sağlık hizmetleri gibi konular ele alındı ve tedbirler değerlendirildi. Yozgat Valiliği traktör sürücülerine reflektör kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Reflektörlerin römorklara takılması trafik güvenliği açısından önem arz ediyor ve diğer sürücülerin traktörleri daha kolay fark etmesini sağlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın iptali talebiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi. CHP bu karara itiraz edeceğini duyurdu. Motorine yapılan indirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 67,2 lira, Ankara'da 68,14 lira, İzmir'de 68,42 lira oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 75 kuruştan, gram altınsa 6716 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Cristiano Ronaldo Al Nassr ile Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk yaşadı. Takım Damaç'ı 4-1 yenerek zafer elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı kabul ederek futbolcuları tebrik etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat için hava durumu. Bugün hava çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17 derece. Sarıkaya için hava durumu. Bugün hava çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece. Aktağ Madeni için hava durumu, bugün hava çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece. Sorgun için hava durumu, bugün hava çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 19 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efem.

22 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Hayırlı cumalar. 09.04 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese ve mutlu sabahlar olsun. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. FM 88'de, FM 90.9'da, FM 99.9'da karasal alanda radyocularımızla. OğuzFM.com.tr'den Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizi takip edebilirler. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Şöyle bir Word dosyamıza bakalım Perdecim'den bugün neler, ne kampanyalar gelmiş, ne gelişmeler var. Arkadaşlarımız reklam departmanına ayrıca teşekkürler. Evet, şehrin en iyisi Perdecim Akta Madeni, Tül Perde, Zebra Store Perde, Ahşap ve Metal Jölyeler, Çay Setleri, Nevresim Takımları, Yatak Örtüleri, Tike Takımları, Zigon Sehpalar, Bahçe Mobilyaları, Sandalye Çeşitleri ve dahası evlenecekler, evini yenileyecekler, evinde değişiklik isteyenler, aradığınız perdeler Perdecim'de. İstiklal Caddesi, Anlar Sokak, Akta Madeni'ndeyiz. 0354 alan kodunu 314-46-96 isterseniz iletişim numaramız. Şimdi bayram üzeri 158 parçadan oluşan bir paketimiz var. Bakın bu paketi kaçırmayın. Çeyiz paketi olur, bayram paketi olur. Komple evini yenile, illa yeni geline mi alacaksın? Kendine de al diyelim kaynanalara. Annelere, kız annelere. Kız çeyizi bu değil mi? Yani 55 parça 12 kişilik. 5 farklı model yemek takımı. 72 parça çatal, kaşık, bıçak takımı. 14 farklı model sunuyoruz beğeninize. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti. 7 litre delik sumatik düdüklü tencere. Bakın bu bayram üstü bana da lazım. Eskidi tencereler. 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti. 6 parça ister döküm ister granit sahan seti. XX large dijital airfray. İster peşin ister kredi kartına taksitle ister elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdecim Oni Instagram sayfamızdan detaylı olarak yakından görebilirsiniz. Ya da çıkın çıkın gelin İstiklal Caddesi. Anlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin sizlerleyiz. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Perdecim eşlik ediyor bize biliyorsunuz. İkinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sizlerleyiz. Takriben 3 saati paylaşacağız. Nasıl hava tokatı sen vurmuş? İyi değil mi? Yok değil mi şey? Allah korusun. Afatından. Allah'a sığınırız ama usul usul yağsın. Güzel bugün o. Yağış %5 bizim burada. 13 derece hava sıcaklığı. Ya kapalı bir hava hakim. Parçalı bulutlu ama salı, çarşamba, perşembe açık olacak önümüzdeki hafta. Ne yapıyor? Ayın kaçı? Bayrama mı denk geliyor? Cuma günü yine yağmurlu. Kurban bayramı yapar ama böyle yağmur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

0: canım.
1: Ben Sorgun Dolmuşçularından Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz efendim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş gördüm abi, sen de hoş geldin.
1: Evet Nalan Hanım.
2: Buyurunuz.
1: Bura bizim ağır özgürler. Bura hiç suyu yoktu ama bu sene evvel Allah'ın izniyle maşallah iyice su akıyor.
2: Kanal burası.
1: İnsanın ayağını çeler yani.
2: Yani aman taşmasın. Kanalım. Aman taşmasın.
1: Evet.
2: Sorguna bugün selam.
1: Sanayi, çarşı, beğendik, terminal, İmam Hatip ve tekrar hastane çalışıyoruz. Sanayi kolay. Hastane.
2: Kolaylıklar.
1: Evet, siteğimize gelelim. Biz yine Yozgat'ımızın meşhur
2: marşımızı.
1: Yozgat sürmelesini istiyoruz.
2: Tamam.
1: Bu parçamız öncelikle siz Oğuz Efen çalışanlarına gelsin ve bütün Sorgun dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
2: Eyvallah.
1: Sarıkaya, Akta, Çayıralan, Çandır ve Sorgun'umuza gelsin. Sorgun sanayi esnaflarına ve çarşı esnaflarına gelsin. Evet Nalan Hanım.
2: Buyurunuz.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: İyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız. Bak bayağı akıyor dedi.
1: Burası Sorgun kanalı.
2: Kanal.
1: Ağaröz diye geçiyor burası.
2: Ağaröz'ün yanından geçiyoruz. Valla güzel suyu maşallah.
1: Ya İlk deli de baş, deli baş.
2: Bak bu deli baş olmasa Ağaröz, su basar her yeri.
1: Ağaröz deli baş buranın adı.
2: Hı-hı, deli baş.
1: Görüyor musun maşallah.
2: Maşallah maşallah. Kanal dolsun, yeşersin memleket.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: Sulansın havzalar, tarlalar, bahçeler inşallah.

0: yağmurun güllere yağdığı gibi ama.
1: Yağmurun güllere yağdı.
0: Burayı bir tamamlayalım, reklama gidelim arkadaşlar. Serhat abi hoş geldin, hasret sancısıyla döneceğim geri. Ferdi Baba'dan hasret sancısı çalarsanız sevinirim. Bu şarkı Oğuz FM dinleyicilerine, dönerci Recep Usta'ya ve çalışanlarına armağan olsun demiş Sedat Sorgun'dan. Bir fidana benziyorsun, sen ellerle geziyorsun. Allah Allah. Bu mudur sevmekle Tüdanya?

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 07 Ömer Turan 0539 718 44 88. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04 Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
1: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
2: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
3: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğin üst hızıyla 158 parçadan oluşan bir paketimiz var. 55 parça, 12 kişilik 5 farklı model sunuyoruz yemek takımı. 72 parça çatal, kaşık, bıçak takımı, 14 farklı model seçenek. 15 parça, 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre deluxe matik düdüklü tencere, 7 parça ister düdük, döküm, ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm, ister granit sağan seti, XX large dijital airfray, ister peşin, ister kredi kartına taksitle, ister elden taksitle sahip olacağız bu takım. Ferdi'cim Oni Instagram sayfamızda yakından takip edebilirsiniz. Artı İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Mahallesi'ndeyiz. Gelin yakından görün. Evet, selamlar canım, ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime Halit Bilgiç'ten ben sevince başka oluyorum istiyorum. İyi yayınlar çiçeğim, hayırlı cumalar olsun demiş. Hayırlı cumalar efendim, hoş geldiniz. Günaydınlar Kazım Güvenç, Belçika'dan aramızda. Günümüz aydın olsun, kalplerimiz sevgiyle dolsun, mutluluğumuz, huzurumuz, neşemiz bol olsun. Allah'ın selameti, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun Nalan Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız. Havalar nasıl memlekette, bol bol rahmet yağıyor mu diyor, yağmaz mı? Belçika'da yaz havası var, bu bayram çok sıcak geçecektir. Başta sorgun olmak üzere. Dinlenilen her yere, her dinleyicilere güzel bir türkü armağanı ile. Senin en çok sevdiğin türkü olsun Nalan Hanım demiş. Orkideye dikkatle bakarsan demiş, kanatlı bir kaplanbaşı görürsün. Hakikaten öyle, orkidenin içinde çok hoş, yakından çekilmiş. Ne çalayım ki ben türkü? Benim en çok sevdiğim türkü olsun, biraz düşünelim. Kırmızı severim ben şeyden. Hüseyin Turan. Hüseyin Turan, kırmızı dinleyelim.

Limon bağısı kırmızı. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Hüseyin Turan yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. İbariye'den annem şarkısını çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demiş. Atilla Almanya'dan aramızda. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar Nale Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin Özlem Özdil'den. Kevser Irmağı parçasını çalar mısınız? Başta size ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun der o da. Hemen alıyorum listeye. Muammer Tatlı Sorgun'dan burada. Günaydın Müslüm Gürses'ten, Biz Baba'dan böyle gördük. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Merhaba Nale Hanım, iyi yayınlar. Çekerek'ten Uslu Bakliyat ailesi olarak sizlere ve tüm dinleyicilerimize selamlar. Ciğerparem çalabilir misiniz? Mücahit Uslu Çekerek'ten aramızda. Ciğerparem. Mahsuni bir şerif miydi? Özgür Çalışkan çıkıyor. Mahsuni şeriften yapılır yani. Ciğerparem. Önce bir annem dinleyelim Kibariye yorumuyla. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğin sumuzuyla görelim kimler nelerden bizlerde. 0530 034 66 66 iletişim attığımız.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

Ferdi'cim, alışveriş merkezinde muhteşem kampanya. 158 parçadan oluşan bu pakette 55 parça, 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı, 72 parça çatal kaşık bıçak takımı, 14 farklı model sunuyoruz beğeninize. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre deluxmatik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça döküm ister granit sağan seti, XX large dijital airfray ister peşin ister kredi kartına, taksitle isterseniz elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdicim Moni. Perdicim Oni. Instagram sayfamızdan takip edebilir, görebilirsiniz. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Aman desinler. Özlem Özdil yayında. Kimse bir

0: Evet, Ferdi Cum Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. İdaş yatak baza başlık çeşitleri ellerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, ellerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setler ve daha neler neler. 158 parçadan oluşan bir paketimiz var ve kampanyada 55 parça 12 kişilik 5 farklı model sunuyoruz yemek takımı. 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı modelle. 15 parça 18 10 paslanmaz çelik tencere seti. 7 litre deluxe matik düdüklü tencere. 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti. 6 parça ister yanmaz yapışmaz tencere seti. 6 parça ister döküm ister granit sahan seti. XX large dijital airfreyler. İster peşin ister kredi kartına taksitle, isterseniz de elden taksitle sahip olabilirsiniz kardeşim. O ne? Instagram sayfamıza bekleriz.
1: Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

olsun, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Müslüm Gürses yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Evet, kolay gelsin. Güllü'den yalan sevgiler çalar mısınız? Çayır Alan'dan selamlar, çalarız Özgür Bey. Mecnun Varlık hayırlı cumalar dilerim demiş. Yolunuz açık olsun. Bulutlar yağmur getiriyor gibi Mecnun abi. Serdar Çekerek'ten aramıza günaydın. Nalan abicim iyi yayınlar. Ben Çekerek'ten Serdar Erol. İstek parçam İbrahim Tatlıses'ten Vay Bana Vaylar Bana parçasını istiyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı çalışanlarına ve bizlere gelsin abla. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz
3: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz efem reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
3: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü marka.

0: markamız Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta Boş Satış ve Servis Noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
2: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

yine birbirinden güzel istek parçaları dinledik sabah sabah. Hayırlı cumalar. Hulusi abi hoş geldin. Almanya'dan aramızda. Ettiğimiz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin demiş. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı sabahlar. Amin. Hayırlı sabahlar olsun. Kazım Güvenç Belçika'dan Belçika fotoğrafları sokaklarını göndermiş. Ne güzel ya. Binalara bakar mısın? İstanbul'da da var böyle. Bu kırmızı beyaz benekli orkide demiş. Ha ne güzel. Bu kırmızı mı? Biraz daha böyle şarabi, böyle pembeye, koyu pembeye yakın. Sarılı kırmızılı çıkmış. Evet, Cemal Ercan Çandır'dan aramızda. Günaydın Nalan Hanım. Çandır'dan Cemal Ercan, rahmetli Zagor İsmail ve tüm dinleyenlere gelsin. Ferdi Tayfur'dan yuvasız kuşlar isterim peki. Selamünaleyküm, iyi yayınlar olsun Nalan abla. Emre Akgül Sorgun'dan aramızda. Emre hoş geldin. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar Nalan Hanım. Ben Çökerek'ten Dilek Yıldırım. Şu an Yıldırım Oto'da sizi dinliyoruz. Auto'da diyelim, sizi dinliyoruz. Halı yıkarken de kolay gelsin. Eşim Gazi Yıldırım'a İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Ol Yeter parçasını rica ediyorum. Bir de Türk bayrağı göndermiş. Bir izleyeyim bakayım, uzun zamandır halı. Ama makineyle yıkıyorlar. Ne güzel yıkıyor. Kolay gelsin. Nasıl kuruyacak bunlar, var vakit daha gerçi. Ol Yeter, bir tek dileğim var. İbrahim Tatlıses yorumuyla mekanlarımıza konuk olsun. Çünkü şöyle yapalım arkadaşlar. Ferdi Tayfur'ları peş peşe yaptığımız gibi imparatorları da peş peşe yapabiliyoruz biliyorsunuz. Buyurun.

0: Programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelik sunuyor bizlere sigortacım Murat Yıkılmaz.
1: Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 74 96.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

7.47 Türkiye'nin saatleri. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Ben demiş Hülya, günaydınlar Nale Hanım, hayırlı cumalar. Zara'dan Müdür Bey'in Yeşil Kürkü parçasını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim, iyi yayınlar dilerim, sağlıkla kalın. Evet, Adem Aydaş'tan oğlu, oğul Ozan Aydaş'tan Ozan oğlu parçasını söylerseniz çok memnun olurum demiş. İyi yayınlar olsun. Yozgat Boğazyağı'da olan oğlum Mehmet Işık için bir isteğim var. Adem Aydaş'tan Ozan oğlu. Bakalım hemen. Uğur Heybeli Isparta'dan aramızda. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Aysun Kocatepe'den Güller ve Dudaklar şarkısı isteğimizdir. Nalan Hanım hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun. Salim Kizir burada. Çekerek'ten Çekere'ye de selamlar. Hayırlı cumalar.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066-0507-079-2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763, Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177, Sorgun Şubesi 0544-838-9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

ağır geldi sayılır. Yağmur aramızda çekerekten bacım hayırlı cumalar. Atlas inşaat, yağmur yağan, tüm şekere, şekere mi? Şu çekere edir o. Selam olsun. Topraktan taksit satışlarım devam ediyor diyor. At reklam at buraya. Arkadaşlar yardımcı olsunlar. Böyle olmuyor ki. Kuşaklara girelim reklamları. Şeyi ara. Reklam departmanını ara. Oğuz FM reklam, Oğuz Medya reklam departmanı. Olsunlar seni böyle saat başlarına falan. Salim Kizir, Nale Hanım selamünaleyküm, ben çekerekten. Salim size ve cümleten Oğuz FM dinleyen tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Nale Hanım 9 günlük bayram tatili yarın başlıyor. Birkaç gün yayında olmayacaksınız. Yasin Yaşlı'dan. Siz kaç gün, ha siz kaç gün yayında olmayacaksınız? Yasin Yaşlı'dan Zoruma Gitti remix versiyonunu çalabilir misiniz? Bu parça Meydan Ekmek Fabrikası Lazlar'ın fırınında servise bakan Mustafa abi armağan olsun. Cumali abi armağan olsun. Su mu bastı çekeri? Zayiat yok inşallah. Bu ne bu? Barajın kapaklarını mı açtılar? Çekerek %100 dolu baraj. Cemaloğlu ve Isaklı köylerine dayandı diyor. Tüh. Eyvah, su basmış. Zayiat var mı? Zarar ziyan var mı? Allah korusun. Bolluk bereket olsun ama afat da olmasın yani. O yaz hasret güller ve dudaklar parçası sanırım sevgili Uğur Heybeli'nin seçimiyle mekanlarımıza konuk olacak. Kozanoğlu dinleyeceğiz Adem Aydaş'tan. Kozanoğlu isimli çalışması mekanlarımıza konuk olacak. Yasin Yaşlı. Yine remix güzel bir parça var elimizde. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyoruz.

0: Hemen arasın kaçmaz bu fırsat.
1: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
2: Sizin güveninizle büyüyen, yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası, Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
3: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
5: Boğazlıyan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlıyan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
3: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han Yazır 0541 579 30 5 27 yedek parça WhatsApp.

0: WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Reklamları dinlediniz.

Cem, evet, sigorta Cem Murat Yılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet, sigortacım Murat Yılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. En uygun sigorta hizmetini alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de ofisimize bekleriz.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Hayırlı cumalar olsun demiş Özgür Çayıralan'dan. Ferdi Tayfur'dan Acılar çalar mısınız? Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Buyurunuz.

0: Ellerimi haksızlığa bir son verin acılar. Ferdi Baba'nın en güzel şarkılarından biri mekanlarımıza konuk olduk. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Su Buzi'yle. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530-034-66-66 istek attığımız sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla.
1: Türkiye'nin sesi
0: Mesut Çelebi yayınlar.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: sakınırım.
1: Ne türküydü ama. Sigortacım Murat Yıkılmaz değerlerimizi geleceğe taşımak için yanımızda, evlerimizde, araçlarımızda, iş yerlerimizde güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İşyer ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Ayrıca Sigortacım Murat Yıkılmaz olarak arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Artık yavaş yavaş şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizim hemen sonramızda Cuma özel programımız var. Kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız başlıyor. Hayırlı cumalar dileriz.

0: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız devam ediyor. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında

Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da, anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır. Duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde, yeryüzünü kavuran güneşin altında, Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çağaltıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde sana şükürler olsun ey Rabbim. Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve bu bebek mübarek bir insan olacak dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyor. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor." diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. "Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm." dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, "Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" dedi. "Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin." dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. "Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum." dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır." Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü

0: oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız devam ediyor. Hayırlı cumalar dileriz.

0: Yozgat'ın Sesi Oğuz FM.
1: Allah Celle Celaluhu neden kurban kesmemizi istiyor?
2: Bir kere şunu iyice bilelim benim güzel kardeşlerim. Eğer Cenab-ı Hak bizden bir şey istiyorsa almak için değil, bize daha büyüğünü vermek için istiyor. Çünkü Allah es-Samet, hiçbir şeye ihtiyacı yok, hiçbir şeye. Namazımıza, ibadetlerimize, orucumuza, haccımıza, kurbanımıza hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığına rağmen bizden bir şeyleri yapmamızı istiyorsa o bize fayda sağlar. Onun için ibadetlerin bu noktadaki maslahatı, faydası ayrı bir bahistir. İlleti ayrı bir bahistir, hikmeti ayrı bir bahistir. Bunların hepsinin kurban içinde değerlendirilmesi gerekir. Onların hepsi başka alanlara havale edilsin ama biz kurban der demez şu üç şeyi iyice anlamak durumundayız. Kurban kurbiyettir. Yaklaşmak, yakınlaşmak, yakınlaştırmaktır. Kurban teslimiyettir. Teslim olmak, teslim etmek ve teslim ettirmektir. Kurban fedakarlıktır. Feda olmak, feda etmek, feda ettirmektir. Bu her kavramın, her ifadenin üzerinde inanın ki dakikalarca durabiliriz. Çünkü her birinin verdiği mesajlar var. Kurbiyet, yaklaşmak. Allah bize yakın ama biz hayatın içerisinde ne yapıyoruz? Rabbimizden uzak düşüyoruz. Aslında kurbanla o yaklaşma adına bir adım atmış oluyoruz. Yakınlaşmak, hayatımızı yakınlaştırıyoruz. Yakınlaştırmak, uzaklaşan, bazı çıkan hayatımızdan şeyleri bu vesileyle yeniden ortaya koymuş oluyoruz. Aslında her kurban kestiğimizde bu bilinçte olsak bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimize yakınlaşma adına bir vesileye dönüşmüş olacak o kurban. O kestiğimiz kurbanla beraber hayatımızda uzaklaşan nice şey de bu manada farklı bir boyuta gelmiş olacak. Teslimiyettir dedi kurban, teslim olmak, teslim etmek ve teslim ettirmektir. Ya Rabbi sen benden bunu istedin. Bununla beraber ne istemişsen ben bunların hepsini yapmaya hazırım. Eğer benden daha fazlasını da isteseydin ben onu da yapmaya hazırdım. Çünkü benden istediğin şeyi işte bak yerine getiriyorum. Böyle bir bilinçtir aslında kurban noktasındaki adım. Yine fedakarlık mesela iman eden insanlar olarak bizim en önemli meselelerimizden bir tanesidir biliyorsunuz bu fedakarlık. Ve bu din fedakarlık ister bizden. Kurban da bu fedakarlığın bir boyutu, feda olmak, feda etmek, feda ettirmektir. Aslında her kurban bizde şehadet adına da bir şeyleri zihnimizde şekillendirir. Olayın başka boyutları da var. Onlar hepsi bir tarafa dursun. Sadece bu üç meselenin üzerinden biz Rabbimizin neden bizden kurban gibi bir ibadeti istediğini anlayabiliriz. Ya tekrarında fayda var. Kurban kurbiyettir, teslimiyettir ve fedakarlıktır. Bu söylediklerimizi anlayabileceğimiz çok da güzel bir örnek de var karşımızda. O örneğin adı İbrahim ailesidir. Hani Mümtehine suresinde Rabbimiz İbrahim ve ailesinde sizin için güzel bir örneklik vardır dedi ya. Usve-i Hasene ifadesini Hazreti İbrahim ve ailesi için de kullandı ya. İşte bununla alakalı bir boyut. Sadece bununla alakalı bir boyut değil. Bununla alakalı olduğu gibi başka şeylerle de alakalı. Ama kurban meselesini, ama hac meselesini, ama tevhid meselesini, ama Kabe meselesini anlayabileceğimiz en güzel numunelerden bir tanesidir iman atamız olan Hazreti İbrahim. O Hazreti İbrahim, onun oğlu Hazreti İsmail ve İsmail'in anası olan Hazreti Hacer, üçü bize aslında bu kurban meselesinde Rabbimizin bizden bunu niçin istediğine ait çok güzel bir numuneyi gözlerimizin önüne koymuş olur. Eğer biz kurban ibadetini atamız olan Hazreti İbrahim'den öğrensek biz de feda ederiz. Ne ettik mesela şimdiye kadar Allah için bir şeyleri feda? Bunun muhasebesini yaparız. O kurbanlığı yere kesip onun boynuna o keskin bıçağı dayadığımızda aslında kestiğimiz sadece o kurban değil, bizi Allah'tan uzaklaştıran her türlü şey olur. Onun için bütün herkes o kurbanda bir de benim İsmail'imim kim diye bunun da muhasebesini yapması gerekir. Acaba beni Allah'tan uzaklaştıran bir İsmail'im var mı? Bir sevdam var mı yüreğimde? Beni bu manada bazı şeylerden alıkoyan bir şeyler var mı? Buna ait de bazı sorguları bize yaptırması gerekir. Yine yaptırması gereken bir şey, bir ana var ortada, bir ana, o ananın adı Hacer ve o anaya geliyor şeytan, diyor ki İsmail'i götürüyor kesmeye İbrahim. O ananın verdiği cevap çok önemli bir cevaptır. O sadece böyle bir menkıbe ile dillendirilip altından kalkılabilecek bir cevap değil. Üzerinde inanın ki dakikalarca durulabilecek bir cevaptır. İsteyen kimdir bunu? Allah'sa. Eğer Allah'sa sana bana ne oluyor? Eğer Allah'sa durdu, akan sular durdu. Zaten o Hacer, o hicretin nazlı gelini, toprağında bir tek ot bitmeyen o vadiye İbrahim onu getirip bıraktığı zaman da ey İbrahim bizi kime bırakıp gidiyorsun dediğinde Hazreti İbrahim dönüp ona Allah'a da diyememişti. O zaman anlamıştı. Eğer Allah'sa bunu sana emreden yürü İbrahim, Allah bizi zayi etmeyecektir. Bunu diyebilmek koca bir imanı gerektirir. İşte o imanın adıdır Haceri iman. O imana bugün sahip miyiz gerçekten? Kurban bayramlarında biraz da bunun muhasebesini yapmamız gerekmiyor mu? Allah'a ulaşan ne etidir ne kanıdır o kestiklerimizin. Ona takva ulaşır. O takva da ancak bu muhasebeyle elde edilebilir. Niye Allah benden bunu istedi? Benim İbrahim gibi bir duruşum var mı? İbrahim'i bir duruşu sergileyebiliyor muyum? Elimde balta var mı? Kırmam gereken bir sürü putlar var dışımda, içimde. Onları kırabiliyor muyum? İsmail gibi gerçekten Allah'ın emrine boyun eğebiliyor muyum? Kes baba, beni Allah'ın izniyle sabredenlerden bulacaksın diyebilecek bir teslimiyeti ortaya koyabiliyor muyum? Bunu duymuş olmama rağmen bu kurbanlık meselesini gözüm gibi sakladığım evladımın kurbanlık edileceğini duymama rağmen bunu Allah emretmişse bana düşen sabretmek ve bu işe teslimiyet göstermektir diyebilen bir Hacer'in duruşu var mı? Asıl sorgulanması gereken bunlar. Eğer bunları yapabilirsek o kurban bizi de Allah'a yaklaştıran en büyük vesile olur. O zaman o kestiğimiz ve etlerinden istifade ettiğimiz o güzel ibadet sadece bir et bayramına dönüşmez. O sadece işin bir bahşiş boyutudur. Ganimettir aslında o. O ganimettir. Ama o ganimetin arkasından bize verilen asıl ruhun ve bilincin ne olduğunun farkında olarak adımlar atılır. O zaman aslında bayramlar bayram olur. Kurbanlar kurban olur. Biz de Allah'ımıza, Rabbimize daha farklı bir biçimde yakınlaşmış oluruz. Kestiğimiz bütün kurbanlar Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olsun inşallah.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

İlahi, İlahi, hamdini sözüme sertac ettim, zikrini kalbime mirac ettim, kitabını kendime minhac ettim, ben yoktum, var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bir karar ettin, inayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hıl'at-i risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ashabına ve etbaına ya Rab. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Öyle çok pazarlık ettim ki seninle ey Rabbim. Sen çağırınca kendime ayırdığım vakitlerden çalındı sandım. Ezan okununca mesela sevdiklerimle geçirdiğim zamanların azalmasından kaygılandım. Vakit girince içim cız etti hep. Odamdan uzaklaştım, bıraktım işimi, keyfimi bozdum. Öylece namaza durdum. Ayak diredim, az sonra kılsam da olur dedim. Az sonralarım çok sonralara döndü, geç kaldım. Sonunda ayaklarımı sürüye sürüye vardım o soruna. Pazarlığımı vaktin daralmışlığını bahane ederek yeniden ileri sürdüm. Kaçıyordu ya namaz, o yüzden çabucak kıldım. Hemen selam verdim, hemen kalktım, rahatladım. Oysa rahatlığı sana borçluyum. Bunu biliyorum ama unutuyorum. Ağrımayan her bir dişim kadar huzur borçluyum sana. Tenimin acımayan her bir noktası kadar rahatlık borçluyum sana. Kazara dişlerim ağrıyacak olsa her biri için harcayacağım zaman seni. Tenim her noktasında yırtılacakmış gibi acıyacak olsa kendi kendime dar geleceğim huzursuz günler.

Neyi kimden kaçırıyorum ki ben ey Rabbim? Aldanıyorum, kendimi aldatıyorum. Bu kadarla kalsa iyi. Gün oldu, usandım. Sabrımı tükettim, tükendim. Kendime yontmaya heveslendim. Benden istediğin zamanı çok gördüm. Benden istediğini, benim için istediğini bile bile huzurunda huzursuz durdum. Günümü delik deşik etmeli, işimin arasında kesintiler sokmalı, hayatımın ortasına duraklar koymalı, uykumu bölmeni lüzumsuz gördüm. Beni bana bıraklarla durdum huzuruna. İçim başka bir yerlerin türküsünü söylerken, ben seccadende belki sadece bedenimle mıhlı kaldım. Oysa sen dilersen dar edebilirsin zamanı bana. Korkulu bir savaşın orta yerinde, ateş ve kan kusan bombaların altında, günümü de, işimi de, uykumu da, hatta rüyalarımı da delik deşik etmelerini takdir edebilirdim. Düşmeyen bombalar kadar, tenime uğramayan sancılar kadar, yöreme uğramayan kaygılar kadar, farkına varamadığım sessizlikler kadar genişlik borçluyum sana. Ben neyi kimden saklıyorum ki? Öylesine bir pazarlık benimkisi. Tuhaf, anlamsız ama pazarlık işte. Kendimi bir yere koyuyorum, seni bir başka yere. Kefenin birinde benim istediğim, öbüründe senin dilediğin. Sanki benim istediğim senin dilediğinin dışındaymış gibi. Senin dilediğin benim isteklerimin aleyhineymiş gibi. Bir tür pazarlık yani. Öyle içten pazarlık ki bu, kendime bile söyleyemiyorum. İtiraf ediyorum, gözlerimle birlikte gönlümü de secdene kilitlemeyi çok gördüm kendime. Kendimi sıfırlamayı secdede, benliğimi hiçe indirgemeyi beceremedim. Ensemde kaderin sıcacık nefesini hissedecek o teslimiyetin vadisine bir türlü inemedim. Acelem vardı, alnımı koyduğum gibi kaldırdım seccadeden. Bütün benliğimle aşağı inemedim. İşim vardı, secdemi kısalttım, işime zaman kazandım. Secdeye kalbimi de sığdırmaya çalışmadım. Uykum vardı, secdemi sığ bırakıp uykumu derinleştirdim. Ey Rabbim, itirafımdır. Şuracıkta söylüyorum. Bencilliğimi de sırtıma alıp rükularda eritemedim. Bedenim eğilirken huzurunda emrolunduğum gibi dosdoğru olmanın ağırlığını sırtıma almayı hep erteledim. Sırası değildi. Hele dur, sonra da olurdu. Oysa sen dileseydin, sevdiğimin cılız nabızlarının eşliğinde, loş ve neşesiz bir yoğun bakım odasında, uykusuz, kaygılarla dolu, umutsuz, çaresizlik içinde, ürpertiyle, korkuyla, secdeden sakladığım gözümü, gönlümü bir monitörün ekranına kilitleyebilirdin. Dileseydin yeryüzünün sükunetini bir anda kesip, küçücük bir duvar kıpırtısının gölgesinde, mini mini bir sarsıntının beklentisi içinde, secdene çok gördüğüm saçlarımı aklar düşürebilirdin. İçten pazarlık mı denir buna bilmem. Ben biliyorum. Sen beni benim bildiğimden daha iyi biliyorsun. Bir sen duydun beni ey Rabbim. Sırrımı bir sen bildin. Kendimi gereksiz görürken seccadenin üzerinde, dudağım anlamına yetişemediğim kelimeler için oynarken, sen beni söylediğimden fazlasıyla duydun. Söyleyemediğimi de, dile getiremediğimi de bildin. Ruhumu alıp uzaklara gittiğim halde, bir bedenimi bıraktığım halde huzurunda kovmadın beni kapından. Yanında tuttun, yakınlığında tuttun. İtirafımdır. Öyle anlatıldığı gibi özleyebilmeyi beceremedim henüz namazı. Aradan çıkarmaya çalıştığım oldu. Geçiştirdim. Bir sorundu, çözdüm, hallettim. Selam verip sonra yaşamaya başladım.
Yaşamayı namazın içinde aramalıydım ama olmadı işte. Kafa tuttum açıkça. Ayak diledim, pazarlık ettim ama sen utandırmadın. Yine huzuruna aldın beni. Her secdede rahmetinle okşadın alnımı. Her rükuda aferinler fısıldadın gönlüme. Her vakit yeni bir sayfanın aklına çağırdın ruhumu. Yüzüme vurmadın, azarlamadın beni, aşağılamadın. Hepten umut kesmedin benden. Yok saymadın, utandırmadın. Ey Rabbim, benim içimin içini bilen Rabbim. Pazarlık ettiğimi seninle bir sen bildin. Kimselere söylemedin. Bir sana açabilirim içimi. Bir sen ayıplamadın beni çünkü. Ben böyleyim işte. Yine bana aitlerin hesabındayım. Oysa her şey sana ait. Ben bile bana ait değilken. Ben senden neyi sakınıyorum ey Rabbim? Niyedir bu pazarlık? Nedendir? İşte böyle itirafımdır. Kimseye söyleyemediğim, kimselere diyemediğim, yalnız sana söylediğim. Öyle ya, başka kime söyleyeyim? Başka kimin anlayışından medet umayım? Ben böyleyim Rabbim. Dilsizim, çaresizim.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Sana açılan elleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Amin. Hayırlı cumalar.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

ای گل، ای گنجای نور، مفتون یپرک هر سنه، سنسین گنلر ماهی، بو یاز، بو بهار سنه. Mucize saltanatın taşları ayna yapar. Her ırmak ve her deniz, her leylü nehar sana. Senin zat-ı akdesin alemlere rahmettir. Cibril vefalı yoldaş, yüce Allah yar sana. Bu nice iştiyaktır ey en güzel sevgili, asırlardır koşuyor genç ihtiyar sana. Nazarın kalbe şifa, sözün hikmet incisi, hangi dertli kavuşsa olur bahtiyar sana. Misk kervanı kapında karar kılmıştır senin, nebilerin diliyle hep övgüler var sana. Ay, güneş, zühre, ülker nuruna pervanedir. Alemde olmak ister aşıklar civar sana. Senin yolun hep açık, gidişin Allah'adır. Dağlar ateş kesilse olamaz duvar sana. Güzelliğin alemde misli bulunmaz inci. Ey gül, hasret çekmede cennet, o bulvar sana. Dedin ki şükreden kul olmak istemem mi ben? Rabbin ihsan buyurdu, hurma, üzüm, nar sana. Her mucizen parmakla gösterilmede senin. Çağlatmak öyle kolay, çöllerde pınar sana. Hicranın bir kütüğü dertle bir karar etti. Hep özlem duymadadır selvi ve çınar sana. Cennetin çiçekleri senin kokunu taşır, benzemeye çalışır beyazlıkta kar sana. Güneş güzel yüzünden parlaklık aldı ey gül. Acep hayran olmadan hangi göz bakar sana? Acep hayran olmadan hangi göz bakar sana?

0: Allah'ım, yüreği yanmış, gözyaşları içine akmış, ümitleri zorda olan tüm kardeşlerimize ümit, ferahlık, sabır ihsan eyle. Hayırlara vesile olması dileğiyle Yüce Allah'ın sevgisi, bereketi, saadeti, şefkati, merhameti, adaleti, rahmeti üzerinize olsun. Cuma gecemiz ve cumamız mübarek olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz'a.

0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarımı da ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayacak olan ancak sensin. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

yerdesin ey sevginin ikliminde şavkıyan. Tut ki güneşini arayan aydım dün gece. Hasretle yanmış gönül suya kanmaz dediler. En duru pınarlarla geldin sandım dün gece. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdun dediler. Nevbaharla geleni sensin sandım dün gece. Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dediler. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Dallarda tomurcuklar, ufukta bulutlar var. Efendim, sultanım, çok yalvardım dün gece. Tam çiçekler açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni andım dün gece. Arzın yüreğine dön ve halini arz et dediler. Diz çöktüm, boyun büktüm, avuç açtım dün gece. Onun geçtiği sokaklar miskler saçar dediler. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Biz devrin yetimiyiz, yok derler sahibiniz. Sahibim, efendim, sensin sandım dün gece. Bir mustarip kalbe akan yaşa gelir dediler. Ellerinle elimi tuttun sandım dün gece.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız sona erdi. Haftaya Cuma günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0. 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde icra yoluyla satışa çıkarılan Kargir dükkan ve arsası için muhammen bedel 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. İlk artırma 16 Haziran 2026'da başlayacak. Sorgun'da 28 iş yeri kiraya verilecek. Başvurular 1 Haziran 2026'da başlayacak. Başkan Mustafa Erkut Ekinci, üretim yapan girişimcilere öncelik verileceğini belirtti. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde soba bacasından çıkan yangın bir evi tamamen kül etti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Butlan kararının ardından piyasalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ekonomi yönetimi acil toplanma kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında finansal piyasalardaki gelişmeler ele alınacak. Kayseri'de motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı. Tehlikeli hareketler o an diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Araç trafikten 6 ay men edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 75 kuruştan, gram altınsa 6689 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun katkılarıyla Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon oldu ve Jorge Jesus kariyerinin 25. kupasını kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak 8,5 milyon euro ödediğini açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 17 derece. Sorgun'da bugün hava çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sarıkaya'da bugün hava çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeninde bugün hava çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 13 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi.

0: solanayımsa.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımız

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Mutfak Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

Hani ben 17 yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah. Gurbete geldik de ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da, yer sofrasında, anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bak, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy, ben de

0: Akta Oğuz Efem.
1: Dizmeyi çekerdim diz kapağıma ça, ne ekin sulardım sabahlar aça. Bu hasretlik kardeş, kardeş yaralar açar. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim. Şuramdan çıkmıyor daşı toprağa, baharın kokardı iğde yaprağa. Erik çalardık, yirdik şapla. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu çöpünü köyü özledim.

Yağmur yağar dam ahardı teşti koyardık. Her sene ahmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şahalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

çekip gittin, ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah, ah, ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucunun tülüyü üzdüm, kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Tutmaca oynardık, deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık, herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu aşairin işine. Bak bizi bindirdi gömül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 60 4407 Ömer Turan 0539 718 44 88 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Öğretmenim çok

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 845 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 7337.
1: Yozgat'ın sesi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Özel İdaresi Güllük Köyü'nde zemin ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Altyapının güçlendirilmesi ve ulaşım şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Kırsalda yaşam standartları artırılacak. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kurbanlık hayvanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri uygun olmayan hayvanları işaretleyerek vatandaşlara bilgilendirme yaptı ve dikkatli olmalarını vurguladı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Satmaz, 2026 yılı yaz gençlik kampları için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular e-gence.gsb.gov.tr üzerinden alınacak. Katılımcılara tüm giderler bakanlıkça karşılanacak. Gülistan Doku soruşturmasında kritik isim Umut Altaş ABD'de konuştu. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini ve cesedin iki yerde gömülebileceğini ileri sürdü. Yeni bilgiler ortaya çıktı. Halkbank, 88. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Genel Müdür Recep Süleyman Özdil, bankanın kalkınma yolculuğuna katkı sunduğunu ve kadın ile genç girişimcilere destek sağladığını belirtti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6700 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu yaz transfer dönemi 22 Haziran 2026'da başlayıp 4 Eylül 2026'da sona ereceğini duyurdu. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de birlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak başkanlık adaylığı ve sportif başarı konularında açıklamalarda bulundu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat için hava durumu. Bugün havanın çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların forecast edildiği, en yüksek sıcaklığın 16 derece olacağı bekleniyor. Sorgun için hava durumu. Bugün havanın çok bulutlu geçeceği, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacağı tahmin ediliyor ve en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Sarıkaya için hava durumu. Bugün havanın çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte geçeceği, en yüksek sıcaklığın 14 derece olacağı bekleniyor. Akdağ Madeni için hava durumu. Bugün havanın çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor ve en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
6: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407. Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
4: Reklamları dinlediniz.
7: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
8: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
9: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: huzurlu.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Yine oldu akşamlar.
0: Ben yasıyım, ben yasıyım. Allah'a ben yasıyım.
1: 18.07 Türkiye'nin saatleri, sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese. Herkese mutlu akşamlar olsun. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ilk 1,5 saatini paylaşacağız Akkayalar Mobilya'yla. İkinci 1,5 saatte Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz programımızı. Takriben 3 saati paylaşacağız. Sizler de iştirak edebilirsiniz programımıza. 0530 034 66 66 aracılığıydı. Dinlemek istediğiniz en güzel şarkıları, sevdiklerinizi dilerseniz WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da sizleri bekliyor. Sevgili dostlar, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi sizden.
1: Şoför abla radyolarda. Şoför abla radyolarda.
2: Şu anda

0: Yatak Kayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Sumuzu'yla 18.18 Türkiye'nin saatleri. Görelim kimler nerelerden bizlerle şöyle bir göz gezdirelim. Çok erken saatlerde gelen mesajlar da var. 18'de başlıyoruz arkadaşlar. Programımız tam 18 itibariyle başlıyor, bilginiz olsun. Bunları göremeyebiliriz de, şimdi tesadüfi gördüm yani, silinebilir de, bilginiz olsun. Hayırlı akşamlar diyor Sedat Sorgun'dan aramızda. Sizden Ferdi Tayfur'dan Huzurum Kalmadı parçasını rica ediyorum, çalarsanız sevinirim. Bu parça öncelikle Muğuz FM dinleyenlerine ve döner ustası Recep Usta'ya armağan olsun demiş Sedat. Sorgun'a bizden selamlar olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi geri gidersek... Serhat Okudur ve bütün arkadaşlarına selam olsun. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Aslan Şahin Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldin Aslan. Ben Aslı Yozgat Sarıkaya'dan Hacı Hasan Bor Parkı büfelerde kömür ateşinde kuzu kokoreç, ızgara köfte, tavuklu pilav, toz sucuk, ekmek. Tereyağlı İskender birçok lezzetli hizmet vermekteyiz diyor. Sabah 10'da açıyoruz. Reklam yapalım sana, gel. Reklam departmanını ara Fatma Ana'nın yerine, herkesi bekleriz demiş. Kokoreç tezgahını da bizimle paylaşmış. Ben kokoreç ustasıyım bu arada. Sıfırdan temizlerim, yıkarım, bağlarım. Efendime söyleyeyim. Buzluğa atarım, pişirme ustasıyım aynı zamanda. Lazımsa usta gelirim yani, bir gün yardıma. Sen bizim radyonun şeyi ara, reklam departmanını ara Fatma Ana. Huzurum kalmadı panetim yerde. Yapıştı canıma bir kara sevda. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Numara da yazmış oraya. Şimdi böyle olmuyor ya aslan bu işler. Ben sana nasıl anlatayım? Reklam departmanıyla görüşmen lazım. Bu metni onlar daha güzelini yazarlar sana. Bir de güzel seslendirme yaptırırlar. Reklam kuşaklarında çıkarsın. Sponsorluklarımız dolu. Ama istersen özel sponsorluk da ayrıyeten yapabilirler arkadaşlar. Dediğim gibi bu konularda reklam departmanıyla görüşmeniz lazım. Arayın Oğuz Efe'mi. Arkadaşlarımız sizlere yardımcı olsunlar. Sen yabancı değilsin asla. Böyle dönmezler sana. Yani arkadaşlar sana dönmezler. Sen reklam vermek istiyorum de. Gelir ayrıntıları konuşurlar. Akkayalar mobilya katkılarıyla Ferdi Baba yayında.
1: Oğuz Efendi. Şoför Nalan.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: Adresi standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitleri.

0: çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Konçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı, numara 422, Sarıkaya. İletişim: Mehmet Konuk, 0541 842 2580. Ümit Çakır, 0537 679 74 96.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
6: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Sıcak Kayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısında hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33 iletişim attığımız arkadaşlar. Evet, görelim kimler nerelerden bizler dedik. Ben Baran Tan, Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye kardeşim. Adem, hayırlı akşamlar olsun inşallah. Oğlum Mehmet Işık için. Bizde yalnız yok ki o parça. Ben ve annesi Perihan Hanım'dan selam söylerseniz sevinirim. Ben Adem Aydaş'tan. Kozanoğlu söylerseniz sevinirim demişsin. Bu Kozanoğlu, daha önce de attınız bugün sabah saatlerinde. Kozanoğlu dinledik. Sabah akşam hep aynı şarkıyı dinlemeyelim, değiştirelim biraz. Selamünaleyküm. Ben Konya'dan Şükrü'ye oğlum Yıldıray Kar için Mazlum'dan Müebbet adlı parçasını isteyeceğim. Teşekkürler. Ben Burak Sürmeli, dünyada bulunan Durdu Sürmeli'ye, Kurt Bey'e, Mustafa Yıldız Doğan'dan Ah O Saçların parçasını armağan ediyorum. Sevdalısından sevdalısına diye de not düşmüşler. Merhaba, ben Sivas'tan Ebrar Yıldız. Kayseri'de olan biricik sevdiğim Tufan Yanardağ'a şarkı armağan etmek istiyorum. Mahsun Kırmızıgül'den Belalım şarkısı. Onu çok seviyorum demiş. Selamlar, iyi yayınlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum. Bunu da hemen hemen 2-3 günde bir dinliyoruz galiba bu şarkıyı. Biraz böyle değişik parçalara da yer vermeye çalışalım arkadaşlar isteklerde. Kıymetlim canım kocama Mehmet Aslan'a Koray Avcı'dan Yanımda Sen Olmayınca parçasını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Adını yazmamış, bilgileri de yok. Evet, 0530 034 66 66 istek hattımız, gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel parçaları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla ulaştırıyor dinleyenlerimiz. Selamünaleyküm Nalan abla, Güler Duman'dan Deli Rüzgar'ın parçasını çalarsan sevinirim. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar, aleyküm selam. İsteklerimiz bu akşam pek çok. Selamlar Nale Hanım, kolay gelsin. Ferdi Baba'dan Seni Dilendim çalar mısınız? Aileme, size, Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler demiş Aytaç abi, hoş geldiniz. İyi akşamlar olsun. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan girelim isteklere. Şuradan başlayalım.

geçtikçe seni bana geri getirmedikçe açıp ellerim öyleler.

Zaten Kayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğim üstümüzüyle. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkayalı. Her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekanslara bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenim, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede ineceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166 0544-545-0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe... Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

İslam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Devam ediyor birlikteliğim sonumuzuyla. Merhabalar, iyi yayınlar Ankara'dan Gül'den. Cevdet Kunt ve arkadaşları, Anıl Kaburgacı, Karateci Burak. Karateci, emin olacak. Ferhat Bakıran, Çağrı Şengül için çalarsanız bekliyorum demişsiniz. Leyla Barut Ankara'dan, Hazal. Hazal Leyla Barut, zarardayım, ziyandayım parçasını istiyorum. Mamaklı Eren, abilerim Kaan Kaplan, Ayhan Akgel, Haydar Caferoğlu, namı diğer yeni doğanlı dayı koyar man olsun. Kayseri'den Ömer Navruz, Ünal Öksüz Ali oğluna, Pınar Aydemir'den Bu Kadın Firar'da şarkısını istiyorum. Hulusi Çandırdın aramızda. Ya ne güzel bir görüntü bu. Hayırlı akşamlar Nalan abla. Çandırdın Hulusi, ben senden ricam. Kamuran Akkor'dan Sev Yeter parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Memleket yeşermiş. Mısır mı şunlar? Ekinler de olmuş. Güzel ekilmiş memleket. Bereketli olsun inşallah. İyidir yağmur, iyidir yağmur. Evet, şöyle bir bakalım. Bir aho saçların diyelim arkadaşlar. Mustafa Yıldız Doğan yorumuyla mekanlarımıza konuk olsun. Kamuran Akkur'da aldım listeye. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Akkasya setler, Akkayalar Mobilya'dan Sarıkaya'dayız.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
2: Berat Besicilik ve Kurbanlık, her bütçeye uygun büyükbaş, tosun, düve, kurbanlık satışlarımızla hizmetinizdeyiz. İşinde uzman kasaplarımızla kurbanlarınız bize emanet. İster kendi ortaklarınızla alın, parçalayıp, paylayıp teslim edelim, isterseniz de hisseye girin, payınızı teslim edelim. Berat Besicilik ve Kurbanlık, Çayıralan yolu üzeri 2. kilometre Sarıkaya. Emrah Lale 0536 516 98 82. Berat Can Lale 0552 298 66 43. Kurbanlıklarımızı görmeden, bizden fiyat almadan karar vermeyin.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Güveninizle var olan
3: dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Güzel yârim, sevmeseydim yanar mıydım? Sevmeseydim kanar mıydım? Sevmeseydim

Selamlar, hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Müslüm Gürses'ten Hangimiz Sevmedik parçasını Aytaç abiye ve kendime istiyorum. Hayırlı akşamlar Gökhan Malkoç. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mustafa Sorgun'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan Burak Bulut Kurtuluş Kuş'tan Manolya parçasını çalar mısın rica etsem. Görüşmek dileğiyle, seviyorsun abla demiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Onu da alalım listeye. Manolya Sorgun'a gidecek. Çok siparişim var bugün. Nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Bozkurt Tuncer Almanya'dan bizlerle. Selam Nalan, benim için Murat Göğe Bakan'dan Unutursun çalabilir misiniz demiş. Tabii ki alalım listeye. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Sum hızıyla Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tonktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Murat Göğe Bakan. Ablacım bizi de gör demiş. Merhabalar Nalan ablacım. Nalan Hanım ben Yusuf. Mustafa Yavuz'dan Desene parçasını Ceyhun istemiş. Aslan kardeşim Bilal Canlı'ya ve yanındaki tüm arkadaşlarına armağan olsun. Güzel günler. İnan yakında önce şeref sonra hayat. Ablacım bizi de gör gördüm. İkinci mesajı atmasaydın şimdiye kadar okunurdu mesajın. Sona gidiyor çünkü her yeni mesaj sizi sonraya taşıyor. Bilginiz olsun. Bilmeyenler için. Selamünaleyküm Ankara'dan. Aykut Ertuğrul Polat'tan Yaraladın Beni parçasını rica ediyorum. Kuzenim Mamaklı Ercan Cengöz. Kaan Kaplan, Haydar Caferoğlu, Ayhan Akyel, namı değer Yeni Doğanlı Dayıko, Ağrılı Fero'ya armağan olsun demiş. Ankara 60 evlerden Aslan. Kaan Kaplan ve Yeni Doğanlı Dayıko'ya Sinan Kartal'dan içime atmayı bıraktım şarkısını istiyorum. Rabia Mahmut Yanık için Hakan Taş Yandan Gel Hele şarkısını armağan ediyorum, iyi yayınlar demişler. Elif aramızda, Elif Ankara'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. O da der ki internet üzerinden dinliyoruz. Dayım Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim, teşekkürler. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Henüz mesajları okunmamış olanlar varsa merak etmesinler. Birazdan istekleri yavaş yavaş eritelim. Hızlı hızlı okuyup geçeceğim. 21'e kadar buradayız. Henüz olsun.

0: Nihayet programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Merkez Satış Şubesi'yle Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 iletişim hattı. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da bir diğer şubemizle hizmetteyiz.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Varlık ve mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yenim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
1: Akkayalar mobilya katkılarıyla başladık. Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de Eser Metal olarak ayağınıza kadar getirdik arkadaşlar. Merhabalar Nale Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Ben Sarıkaya'dan Mete Kandil'i sizden bir istek parçasında bulunacağım. Neşet Ertaş'tan Avşar Elleri parçasını istiyorum. Bu parçayı Zeki Şahin, Halis Kılıç, Ramazan Andaç, Tuncay Şahin, Okan Işık, Onat Tesoy, Mevlüt Koçak, İbrahim Erbaş, Kazım Karabay ve Bedrettin Turgut Amca'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, saygılarımla demiş. Ben teyp taktırırım bay. Mahallenin birinde sık sık araba teypleri çalınıyormuş. Adamın biri de arabasının camına boşuna uğraşmayın, arabada teyp yok diye yazmış. Sabah bir bakmış araba yerinde yok. Arabanın olduğu yerde bir not yazılı, üzülmeyin, arabaya teyp taktırırım. Vay. Saat zamanı gösterir, zaman kimin ne olduğunu demiş Mete Kandiliz. Hepsinde Mustafa Sorgun'dan bizlerleydi. O Burak Bulut'u aldık mı listeye? Almıştı. Bir parça sonra burada olacak o. Evet. Haydar Caferoğlu için Mustafa Yavuz'dan Desene parçasını istiyorum lütfen. Şimdiden teşekkürler. Ankara'dan Hiranur, Sevcan Orhan'dan Oku Beni, Yaz Beni parçasını abim Ümit Çetin'e, Yeni Doğanlı Dayıko'ya ve Çeto'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Bu akşam çok yoğunluk var. Evet, selam, ben Baran. Dün zaman yetmediği için parçamızı çalamadınız. Bugün çalarsanız seviniriz. Nesli Gür Eraslan'dan Kralı da bir gün o tahttan inecek. Biz bu parçayı dinledik sanki ya. Bakayım listemde var mı? Buraya almış olmalıydım. 18.27. Bakalım. Sanki dinledik gibi hatırlıyorum. Neyse alalım işte. Yok mu yoksa. Bir daha şöyle dandunları ekliyoruz. Bende yok parça. Üzgünüm. Şimdi kontrol ettim, bende yok. Okumuşum mesajı demek ki. Yayınlayamamışız. Müslüm Gürses'ten Bir Mana Var sözlerinde Osman Arslanoğlu ve arkadaşları için gelsin demiş dinleyicimiz. Adını yazmamış. Evet, iyi akşamlar. Ankara'nın Ayşenur, Ömür Törp'üm oğlu Cevdet. Derya Bedavacı, Annem şarkısını çalarsanız sevinirim. 3 günden beri yazıyorum, çalmıyorsunuz. 3 günden beri de sizi dinliyorum. Lütfen çalar mısınız rica etsem. Siz dün radyoyu kapatmışsınız demek ki. Kalbimi kırıyorlar anne. Çok güzel bir şarkıydı. Dün dinledik biz.

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet, Esenmetal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Mustumuz'uyla. Ablam kolay gelsin, iyi yayınlar. Serkan Nişancı'dan eller üzer tüm Oğuz FM dinleyenlerine istiyorum mümkünse. Özellikle Tuncay Köroğlu'na gelsin bu parça demiş. Güzel de bir videomuz var. Ne güzel görünüyor bulutlar öyle. Yollar da açık. Hayırlı yolculuklar olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun Perlicim. Alışveriş merkezi Akdağ Madeninden bizlerle programa dahil dostlarımızdan. 9.56 saatler, Eser Metal katkılarıyla buradayız. Şöyle bir nefes alalım. Bülent Yiğit söylesin.

0: şu yalan dünyanın dert sahnesinde oynadım. Rolüm bitmedi.
1: Eser metal, şatır nalını sunar.
0: Evet, eser metal. Bölgedeki halkımız için bir hizmet daha sunuyor Sarıkaya'da. Eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Devam edelim. Kimler burada? Nerelerden bizlerle? Çorlu'dan Halime aramızda. Eyüp Han'dan Kader Gemisi şarkısını Aslan kardeşim, Bilen Canlı ve arkadaşları Gökhan Özcan, Cukka, Mario, Halil ve bütün Ankaralı dostlarına çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Güneşin bize sözü var demiş. Elbet bir gün bize de doğacak. Hoş geldiniz. Ankara'dan Nisa, özlem ve hasretle beklediğim Bilen Canlı için Yıldız Tilbe, Aklım Hep Sende şarkısını rica ediyorum. Bunu da aldım listeye. Ankara'dan Nisa, özlem ve hasretle beklediğim Bilen Canlı için Yıldız Tilbe, Aklım Hep Sende şarkısını rica ediyorum. Bunu da aldım listeye. Fatih Tekin'e Yıldız Tilbe'den Severim Ama Güvenemem Ki. Armağan olsun, iyi dinlemeler. Hayatımın Anlamı eşim Sinan için Uygar Doğanay'dan Oy Hasret parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Evet, Nuray Metin Akkaya'dan Mahkum parçasını Akdağ Madeni'nde bulunan canım eşim Bilal Canlı'ya ve tüm arkadaşlarına ve canım kardeşim. Rabbim gülen yüzünü hiç soldurmasın, yolun hep güzelliklere çıksın, iyi yayınlar. Evet, Ankara'dan Gülveren'den Ahmet Erarslan bizlerle yeni doğanlı dayıko için Hülya Evrensel Her Gecenin Sabahında parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Bunu da alalım listeye. Listem doldu taştı yine. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Makbule Tüm Türk, Seyfi Doğanay'dan Yoruldum parçasını canım oğlum Halit. Tüm Türk ve arkadaşları Serkan Ulucalı, Kaan Kaplan, Sakallı Serhat, Ağralı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akyel, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu ve Çeto Baba'ya armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Dileklerini göndermişler. Evet, bu arada Şahin bizlerle programa dahil dostlarımızdan. İnevi Köyü Sarıkaya'dan Hakkı Bulut'tan Son Mektup çalarsanız sevinirim. Şimdiden Kurban Bayramımızı kutlarım. Nice bayramlara abla, saygılar demiş. Pazartesi buradayız. Bilginiz olsun, pazartesi buradayız. Şöyle bir bakalım, nerede kalmışım isteklerde. Murat Göğebakan'dayız daha. Unutamam seni. Oo, çok işimiz var.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Nice koç yiğitler yere serildi. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir, bizimdir.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'dayız. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemizle hizmetteyiz. Sarıkaya'da eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle de metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Ciğer operasyonu tamamlanmıştır. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Perdeciğim. Kardeşim, hayırlı yolculuk olsun. Vay vay vay vay, söylüyor da.
2: Yüce dağlar aşağı yollar bizimdir o.
1: Helal olsun. Şimdi aslında Perdecim'in istek parçası Serkan Nişancı Eller Üzer'di. Biz bunu yayınladık ama umarım duymuşsundur. Hangi frekansta dinlediğini bilmiyorum. Yoldasın. Şimdi bazen bizim reklam saatlerimiz merkez stüdyolarımızda, Sarıkaya merkez stüdyomuzda biraz önde gidiyor. Orada reklamdayken Akdağ'da, Akdağ frekansımız, çekerek frekansımızda şarkıyı dinledik biz. Ama seni bilmiyorum, sen duydun mu? Keyifli bir parçaydı, yayınladım parçamızı.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi

0: Bakıcısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeli'mizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
0: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
2: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Sorgun'da, Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı'nda, Ata Sanayi Sitesi E Blok, numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizde. İyi akşamlar, ben Ankara'dan Yaşar, oğlum Cevdet Gökhan, oğlum Cevdet Gökhan Doğan'dan herhangi bir parça çalarsanız sevinirim demiş. Bozkurt Tuncer Almanya'dan aramızda. Mustafa Yavuz'dan deseni istemiş bir başka dinleyicimiz. Hocam ben Ankara'dan, Ahmet Yanık, hoş geldiniz. Kardeşim Mahmut Yanan selam olsun. Bu ses kaydını yayınlarsanız diyor, seviniriz. Haftanın son gününde şimdiden teşekkürler, saygılar, selamlarımızı sunuyoruz. Biraz sonra bakalım. Kıbrıs'tan Saliha Nur Ceylan'dan Sevda'dan gelir parçasını Ankaralı Çeto'ya ve Dayıko'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hepsi yetişir mi şarkılarım bilmiyorum ama en azından mesajları okuyalım. İyi akşamlar Sarıkaya'dan. Selamlar Nalan Hanım, nasılsın? Rafet El Roman'dan Ömrümün Sahibisin çalar mısın? Bana gelsin. Bugün sıra çokmuş, çalmasan da olur Nalan Hanım diyor. Umarım yetişir, alıyorum listeye Neslihan. Evet. Hayırlı günler, kolay gelsin. Canım eşim Sinan ve abilerim Çetin ve Yusuf Kaya için Gökhan Doğanay'dan Vur Beni parçasını armağan etmek istiyorum diyor dinleyicimiz. Nalan Hanım iyi akşamlar. Ankara Yeni Doğan'dan Berkan Uludağlı, Yozgat Akdağ Madeni'de olan babam Serkan Uludağlı ve tüm arkadaşlarına Tülay Maceran'dan Yoruldum Artık parçasını armağan ediyorum diyor. Selamlar. Bakışların bir ok sanki keder senin gözlerinde.

selamlar Nalan Hanım, intizardan her yeri koynuna alamazsın ki parçasını vefasızıma armağan ediyorum. Gökhan Malkoç yetişmez. İkinci parçanızı yayınladık herhalde. Isparta'dan iyi akşamlar. Uğur Heybeli ve Ahmet Menge, Zeki Müren'den Mihramım diyerek şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım. Teşekkür ederiz. Nalan Hanım, ben Ankara'dan Yusuf, Enver Yılmaz'dan Bela Hep Üzerime Geldi şarkısını. Aslan Dayım, Bilal Canlı'ya ve kardeşleri, Gökhan Özcan, Osman Çim, Halil Keten, Rukka'ya ve bütün Ankaralı'ya gelsin iyi yayınlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Gül'den, Azer Bülbül'den İlle de Sen parçasını çalarsanız sevinirim. Cevdet'ime gelsin. Ne başka ne başka bir ten, ne başka bir neden, Azer Bülbül misali İlle de Sen yarim demiş. Rukiye Hanım Sarıkaya'dan aramızda. Selamlar Nalancan, hayırlı akşamlar olsun. Kim bilir mümkünse. Teşekkür ederim. Bir de İbrahim Tatlıses'ten Sarhoş Mümkünse demiş. İkisi de mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çok fazla isteğimiz var. Değerlendiremedik. Vakit dolmak üzere. Sondan bir önce Sevcan Orhan Eser Metal katkılarıyla mekanlarımıza konuk oluyor. Oku beni, yaz beni yayında.

gülerim olsun. Selamlar demiş İstanbul'dan Halo Dayı, bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Halo Dayı hoş geldin. Yozgat'tan Ceylin, babam Selim Korkmaz ve amcam Serkan Korkmaz için Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil istiyorum demişti. Çaldık parçanızı. Herkese Ankara'dan selamlar. Ömür ben. İslam Altun'a ve tüm arkadaşlarına Aselcan'dan Gülki Güller Açsın parçasını istiyorum demişti. Evet, artık yavaş yavaş bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Al kalemi çizme. Dinleten, programımıza dair ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza, yayında yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım, Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, tüm sponsorlarımız, reklam kuşaklarımız adına teşekkür ederiz. Bunu saymayalım inşallah. Yeniden görüşelim. Hoşçakalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel %20 indirim kampanyamızdan faydalanmanız için sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: çoktan kırılıp ayrıldık diye, 3-5 gün arayıp sormadık diye, ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Her gece gördüğün düşündüm hani, biricik sevdiğin canımdım hani. Ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Yoksa biz bir tanem, düşman mı olduk?
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Anadolu'nun

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Sizgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi,

0: bütün inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve 3337 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: nefesi açar burcu, burcu kokar.
1: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni 7763, Sarıkaya Şube 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
3: Bizi belediye yanı Akdağ Madeni 9-18-65. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal eder. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Özel İdaresi Güllük Köyü'nde zemin ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Altyapının güçlendirilmesi ve ulaşım şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Kırsalda yaşam standartları artırılacak. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kurbanlık hayvanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri uygun olmayan hayvanları işaretleyerek vatandaşlara bilgilendirme yaptı ve dikkatli olmalarını vurguladı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Satmaz, 2026 yılı yaz gençlik kampları için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular e-gence.gsb.gov.tr üzerinden alınacak. Katılımcılara tüm giderler bakanlıkça karşılanacak. Gülistan Doku soruşturmasında kritik isim Umut Altaş ABD'de konuştu. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini ve cesedin iki yerde gömülebileceğini ileri sürdü. Yeni bilgiler ortaya çıktı. Halkbank 88. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Genel Müdür Recep Süleyman Özdil, bankanın kalkınma yolculuğuna katkı sunduğunu ve kadın ile genç girişimcilere destek sağladığını belirtti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6700 lira 9 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu yaz transfer dönemi 22 Haziran 2026'da başlayıp 4 Eylül 2026'da sona ereceğini duyurdu. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de birlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak başkanlık adaylığı ve sportif başarı konularında açıklamalarda bulundu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat için hava durumu. Bugün havanın çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların forecast edildiği, en yüksek sıcaklığın 16 derece olacağı bekleniyor. Sorgun için hava durumu. Bugün havanın çok bulutlu geçeceği, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacağı tahmin ediliyor ve en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Sarıkaya için hava durumu. Bugün havanın çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte geçeceği, en yüksek sıcaklığın 14 derece olacağı bekleniyor. Akdağ Madeni için hava durumu. Bugün havanın çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor ve en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Üretim Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM gecesi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: gibi çırpındı kalbin ellerimde. Ben iki kere ağladım.
1: Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Hadi.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece. Göndersem

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akta Oğuz Efem.
1: İmam Hüseyin'i sürgün etmişler. Giymiş karaları alın üstüne. Yaranı yoldaşı yol etmek için dizi dizi çıkmış yolun üstüne. Gelip helalleşti akraba hızım. Döndüler geriye hep kısım kısım. Kerbela'dan sonra bitmedi yasım. Yıllar gelip geçti yılın üstüne. Küffe'ye gönderdik Müslüm'ü önder. Dedik müminleri bizlere dönder. Her ne durum varsa yaz bize gönder. Atarak imzanı pulun üstüne. Bizim Müslüm varıp küffeye geldi. İki yavrusunu yanına aldı. Aç suzu dolaşıp da kaldı. Yük olmayayım diye elin üstüne. İşimde sızı var her sabahleyin. Bir türlü geçmiyor ne derse değil. Öyle perişan ki İmam Hüseyin. Sanki dikiliyor kılın üstüne.

saymıyorlar yasalı. Görmüyorlar kederini tasalı. Şehit eylediler İmam Hasan'ı. Oklar yağdırdılar salın üstüne. Yürek dayanır mı böyle zulüme? İslam mı diyorsun kanlı zalime? Gelin danışalım aklı selime. Karga yakışır mı gülün üstüne? Köpek koyun olmaz ne kadar ürse. Hacı mı sayılır Kabe'ye girse? Hakkın düşmanına hazret denirse temelden atılır yelin üstüne. Fırat suyu ılgıt ılgıt çağlarken, kurda kuşa içme suyu sağlarken, Ehli Beyt susuzluktan ağlarken, ördekler yüzerdi gölün üstünde.

Zeynep Ana ağlar bağrında yara. Parçalanmış döşü hep vura vura. Zeynel abidini koyduk çadıra. Yatırdık bir kuru çulun üstüne. Çok yerlerde yaptılar bu işleri. Kana dedi yine kanlı dişleri. Yakalanmış idi elebaşları. O da attı kanlı kelin üstüne. Mümin olan dostlar çocuk çağladı. Çıkarım anları kara bağladı. Zülcelal da insan gibi ağladı. Şahlanarak iki nalın üstüne. Bülbül figan eyler şafak atarken. Kızıla boyanır güneş batarken. Muharrem ayında matem tutarken. Arı bile konmaz balın üstüne. Ali Sefam der ki beni de yazın. Şehitler yanına mezarım kazın. Yüreğim yaralı dostlar, yüreğim yaralı, elimde sazım. Vurdum tezeneyi telin üstüne. Vurdum tezeneyi telin üstüne.

ateşim varım, yandıkça yanarım.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.